0: Ja, sen de akofren artık diyeyim. Şey gerek
1: tabii. Şenler tat yer olur diyor. Dikiz takı sağında sarma bu hullan.
0: İşi giren kastı.
1: Dar hani te gah hadi kadın. Jakı tut et hasan. Salim ol. Ne hata gahiyeti. Ataramı ubari.
0: Hadi. Vallahi.
2: Chipper's Horsetooth Lanes is a proud supporter of KCSU. Located on 217 West Horsetooth Road, they offer bowling and laser tag for all. More information is available at chipperslanes.com.